Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Öğle Mastan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

Aslında sıcaklardan falan çok şikayet ediyoruz ama bir taraftan da baktığımda gezmeden de duramıyoruz yani. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti'nden bir haberim var. Gece müzeciliğine başlandı biliyorsunuz. Çok da iyi oldu. Çünkü gündüz saatlerinde sıcaklık değerleri çok yüksek. Akşam gece saatleri bir nebze olsun daha serin bir havadayız. Güneş battıktan sonra ziyaretçi akınına uğruyormuş. Efes Ören yeri gece saatlerinde tam 213.192 kişi ziyaret etmiş. Yalnızca Temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156.528'e ulaşmış durumda.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: ki ya.
1: Haftanın bence önemli haberlerinden bir tanesi, zira tarih yeniden yazılabilir. Yeni bulgular Amazon'da sömürge öncesi dönemde beklenenden çok daha kalabalık ve gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını kanıtlıyor. Yani eski çok daha eskiydi ve çok daha kalabalıktı. Belki de çok önce medeniyet başladı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

yoğunsanız, stresle mücadele ediyorsanız gerçekten zor durumdasınız. Hoş yüksek sıcaklıklar, ekonomik sorunlar falan derken işlere yetişme kaygısı, her şey kaygımızı artırıyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Jen Goodream, kendisi bir travma uzmanı, yoga, doğayla vakit geçirmek, yaratıcı faaliyetler ve özellikle dansın sinir sistemini sakinleştirmede yardımcı olabileceğini söylüyor. Yani bedeni neşeyle harekete geçirmek gerek. Oh,

Kaygı, stresi azaltmak için neler yapıyoruz neler. Ben de özellikle gece yattım mı meditasyon falan yapayım diyorum. Daha çok uykum kaçıyor. Yani bazılarına gerçekten işe yaramıyor ama bazıları da gerçekten faydasını görüyor yani. Çok güzel bir albüm oldu bence Mustafa Sandal'ın Saygı albümü. Hangi şarkıyı çalacağımızı bilemiyoruz. Hepsi çok güzel yorumlanmış. İki tas çorba benim favori şarkılarımdan bir tanesidir. Hadi gelin dinleyelim.

Gerçekten gardırobumuz çok dolu, özellikle bazılarımızın. Ve uzmanlar hep söylüyorlar, ne kadar çok eşyayı hayatınızdan azaltırsanız aslında o kadar ferah, o kadar kendinizi iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla önce bir giymediklerimizi bir ayıralım. Ardından sonbahara ve kışa bence hazırlanmaya başlayalım. Peki sonbahar 2026'da neler popüler olacak derseniz, aslında geçtiğimiz yıldan göz kırpıyordu değil mi? Tereyağı sarısı. Durduk yere bize mutluluk veriyormuş. Ya da çikolata kahvesi. Oversize trench coatlar. Süet sezonun yıldızı olacakmış. Geniş paça pantolonlar. Diz altı çizmeler. Kat kat giyinme. Büyük çantalar. Ekose desenler ki ben hiç sevmem. Bu arada sessiz lüks de son 2 yıldır hayatımızda biliyorsunuz. Gösterişli logolar yerine kaliteli kumaşlar ve sade çizgiler de genelde tercih ediliyor.

Ay ne güzel bir sürpriz yaptı değil mi bize Salih Bademci? Zaten çok sevdiğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Üzerine de bu eğlenceli şarkıyı söyledi. Yürü ya kulum. 12 Ağustos'ta da tam bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve 100 yıl aşkın bir aradan sonra tam güneş tutulması yeniden İspanya semalarında izlenecekmiş. Uzmanlara göre bu Avrupa'nın son yılların en dikkat çekici gök olaylarından biri. Üstelik heyecan bununla da sınırlı değil. Gelecek yıl yaşanacak tam güneş tutulmasının daha uzun sürmesi bekleniyor. Bence şimdiden takvimlere not alın.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande yoğun ilgi ve kamuoyu baskısı nedeniyle bir süre gözlerden uzak kalacağını açıklamış. Sanatçı turnesine son ermesinin ardından kamuoyu açık etkinliklere ara veriyor. Yeni albümünün yayınlanmasıyla birlikte dış görünüşüne yönelik yorumların yeniden gündeme gelmesi bu kararı almasında etkili olduğu konuşuluyor. Bir süre dinlenecekmiş. Özel hayatına odaklanacakmış. Gerçekten de öyle. Yani ne zaman sosyal medyaya girsem ünlü şarkıcının fotoğrafları yıllar öncekilerle kıyaslamalarına denk geliyorum. O da defalarca açıkladı aslında sağlıklı besleniyorum diye. Evet belki bir tık böyle sağlıksız görünüyor olabilir. Ama bu kadar çok eleştiriye de maruz kalmak gerçekten ünlü şarkıcının bence bir hayli sinirlerini bozdu.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden. Duyuyor musun bize şarkıları?

Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk herhalde. Tatile çıkmak bile bizi çok dinlendirmiyor. Özellikle çok yoğun bir sektörde çalışıyorsanız tatilde bile aklınız işte güç de olabiliyor. Bir de mesai arkadaşlarınız, patronunuz var tabii. Misal tatildesiniz. Yine de o telefon çalıyor, o mesaj geliyor değil mi? Aynı sıkıntıları Avrupalılar da yaşıyor. Avrupa'da yapılan yeni bir araştırma çalışma hayatının giderek özel yaşama taşındığını ortaya çıkardı. 5 çalışandan biri mesai saatleri dışında ayda birçok kez işle ilgili telefon ya da mesaj aldığını söylüyor. Yani sürekli ulaşılabilir olma kültürü çalışanların dinlenmesini zorluyor. Stres seviyesini arttırıyor. İş yaşam dengesini olumsuz etkiliyor. Yani görünen o ki işten çıkmak artık her zaman işi geride bırakmak anlamına gelmiyor. Keşke değil mi işimiz bittiğinde o telefonu kapatabilsek ama çok da mümkün değil.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Doğa bazen öyle sürprizler hazırlıyor ki yok artık dememek elde değil. Mesela kendi kendine hareket eden kayalar. Kimse dokunmuyor ama yıllar içinde çölün iz bırakarak yer değiştiriyorlar. Bir başka köşede ise su bildiğiniz mavi değil, kan kırmızı akan şelaleler. Mavi lavlar, pembe göller, taşlaşan şimşek izleri, ateş saçan dağlar. Dünyamız bilim insanlarını bile hayrete düşüren doğa olaylarıyla dolu. Üstelik bunların çoğu tamamen doğal süreçlerinde sonucu. Demek ki bazen en büyük macera dünyaya biraz daha dikkatli bakmakta saklı.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, ülkemiz çok güzel. Gezmeyi, seyahat etmeyi de dünya insanları zaten çok seviyor. 2026'nın turizm verilerine bakalım. İlk çeyrekte Avrupa tam 130 milyon uluslararası ziyaretçi yağlamış. Listenin zirvesinde İspanya var. Güneşin sahilleri ve tarihi yine en çok tercih edilen destinasyon olmayı başardı. Malum tam güneş tutulması da yaşanacak. Türkiye derseniz güzel haber şu ki ülkemiz en çok rezervasyon yapılan ülkeler arasında 7. sırada. Yani dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezgin rotasını Türkiye'ye eklemeye devam ediyor. Artık Ege'ye mi gidiyorlar? Kapadokya'nın balonlarına mı? Karadeniz'in yaylalarına mı? Akdeniz'in altın kumsallarına mı? Orasını bilemiyoruz.

0: Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Spanky, spanky. Hey.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel, bu keyifli hafta başlangıcında günden daha fazla keyif almak isteyenler için bugünün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugünün en sevilen şarkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi. Güzel bir başlangıç olsun pazartesiye. Mutlu haftalar.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi hava sıcaklıklarının maksimum seviyede olduğu günlerde, yaz aylarında özellikle spor yapmayı bırakmak istemiyorsanız eğer, bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Sık sık bahsediyorum ama hadi hafta başında bir kez daha hatırlatmış olayım. Sıcaklıklara rağmen rutininizi aksatmak istemiyorsanız eğer, sıcak çarpması, performans düşüşü, sıvı kaybını önleyebilmek için atlamamanız gereken adımları hatırlatayım. Egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, susamayı beklemeyin diyorlar. Tabii spor saatlerini doğru seçmek de önemli. Sabahın erken saatleri ya da akşam saatlerini tercih etmekte fayda var. Sakın güneşin altında spor yapmayın. Uygun kıyafetler seçtiğinizde, böyle açık renkli, hafif teri uzaklaştıran spor kıyafetler tercih ettiğinizde, şapka ve güneş gözlüğü kullandığınızda açık havadaysanız daha faydalı olacak. Temponuzu hava koşullarına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin. Açık havadaysanız güneş koruyucu kreminizi sürün ve vücudunuzu mutlaka deneyin. Başınız dönüyorsa, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları, sersemlik varsa hemen egzersizi bırakıp serin bir yere geçip sıvı almaya bakın diyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Yeni haftaya sporla başlayanları hatırlatmış olalım.

Daha önce sabah işe giden erkeklerin evde kalan eşleriyle alakalı bir haber okumuştum size. Yani evden çıkmadan önce eğer eşinizi öpüp de işe gidiyorsanız çok daha uzun yaşadığınızı söylemişlerdi sevgili beyler. Şimdi de saçları dökülenlere, kel kalmak istemeyen beylere özel bir araştırma var. Öyle ki eşlerini gerçekten seven ve eşlerinin tavsiyelerine gerçekten uyan erkeklerin asla kel kalmadığını söylüyorlar. Yani buradan şu sonucu çıkartıyorum. Kel erkekler eşlerinin sözünü dinlemiyorlar mı yoksa? Geç kalmadıysanız eğer, saçlarda açılma başlamadıysa, henüz yolun başındayken sevgili beyler, eşinizin sözünü dinlemeyi ihmal etmeyin ve gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun hayatınızda ki saçlarınız dökülmesin diyorlar. Kelliğin de çaresini bulmuşlar. Artık uygulaması size kalmış.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda bakıyorum da anne baba olma sayısı, ebeveyn olma isteği gittikçe düşmeye başladı. Peki kaç çocuğunuz var? Şöyle bir soralım. En azından iki çocuğunuz varsa çocuklarınız arasında sevgi konusunda ayırt etmediğinizi düşünüyorum sevgili ebeveynler, anne babalar. Fakat anne ve babaların çoğu ben çocuklarımı asla ayırmıyorum deselerdi mutlaka bir favori evladı oluyormuş annenin ya da babanın. Neyse, iyi ki tek çocuğum var diye düşünüyorum bazen. Yok, asla ayırt etmezdim ama yapılan araştırmalar en az iki çocuğu olan ebeveynlerin bir çocuğunu diğerine göre daha fazla sevdiğini ortaya çıkartmış. Hepinizi eşit seviyorum, ben çocuklarımı asla ayırmam cümlesinin bir efsane olduğunu iddia ediyorlar bu araştırmada. İstatistikler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki sosyologlar tarafından ortaya çıkartılmış. Annelerin %70'i, babaların %74'ü bir çocuğunu daha fazla seviyormuş. Açıkça öncelik veriyormuş, belli etmemeye çalışsa da. Yok, asla evlat ayrımı yapmayız kesinlikle. Ama yani hani huylar, genler, benzerlik vesaire, belki birini daha fazla seviyor olabilirsiniz. Gönül bu. Bazen kimi daha fazla seveceğimizi biz belirlemiyoruz ne de olsa.

biraz Hollywood'a, beyaz perdeye bakalım acaba Hollywood cephesinde ne haberler var diye bakmışken, Barbie filminin devamı için harekete geçmiş olsa da ekip maaş krizi şimdilik yapıma engel olmuş. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in 6 farklı teklifi geri çevirdiği konuşuluyor ki Barbie 2 filmi sansasyonlarla konuşulmaya başlandı. İlk film biliyorsunuz gişede çok yüksek bir başarı elde etmiş olsa da devam filminin maaş görüşmeleri askıya alınmış. Yönetmen Greta Gerwig orijinal senaryo üzerindeki çalışmalarıyla Oscar adaylığı alan Noah Baumbach'ın devam filmi üzerinde plan yaptıkları doğrulandı ama yeni haberlere göre Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncuları yüksek maaşları film şirketinin ödememesi sebebiyle henüz film askıya alınmış, teklifler reddedilmiş gibi duruyor. Şimdilik Barbie 2 filminin maaş ödemeleri konusunda ümit ediyorum. Barbie 2 filminin

Pazartesi diyor uzmanlar, stresin, kaygının en yoğun olduğu gün. Öyle mi gerçekten? Bence yaşadığımız her gün kaygı karşımıza çıkabilir. En ummadığımız anda kendimizi kaygılı hissedebiliriz. Sadece pazartesileri değil. İşte nerede, ne zaman geleceği belli olmayan kaygılı ruh halini hafifletmenin doğal yollarından bahsedeceğim size. Biraz aktif olduğunuzda, yani sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, zihinsel sağlığınız için de spor yaptığınızda kaygının üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Fazla kafein alımının kaygıyı arttırdığı söyleniyor. Kafein aslında sinire ve gerginliğe de sebep olabiliyor. Hep faydalarından bahsediyoruz ama kafein alımını sınırladığınızda kaygı seviyeniz de düşecek. İyi bir gece uykusu en önemlisi. Yatakta televizyon izlemediğinizde, telefonu, tableti bir kenara bıraktığınızda, yatmadan önce çok fazla öğünler, fazla kafeinli içecekler tüketmediğinizde de kaygıyı azaltabilirsiniz. Tabii dengeli beslenmek lazım. Bir de aromaterapiden faydalanın diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Bergamot, lavanta, adaçayı, greyfurt, ylang ylang özellikle anksiyete için, kaygı için birebir. Peki, kaygısız bir gün için onlar söylememiş ama ben hatırlatmış olayım. Radyonuzun sesinde kısmayın kulağınız, hayatın ritminde olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Sosyal medya kullanımı konusunda, abur cubur tüketimi konusunda anneler, babalar çocukları çok fazla sıkıştırıyorlar ama anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıktı. Büyük bir ihtimalle sevgili ebeveynler, bizi dinleyen büyükler bir kenarda, köşede, çekmecede sizin de abur cuburlarınız var değil mi? Çikolatalar, gofretler, cipsler bir yerde saklanıyor çocuklar görmesin diye. Gizli abur cubur yiyen ebeveynler var. Çocuklar, bence siz nasıl denetleniyorsanız anne ve babalarınız tarafından, siz de bence ebeveynlerinizi denetleyin. Çünkü anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıkmış. Ben de bu gizli bilgiyi vermek istedim. Peki pazartesiniz keyifle devam etsin diye o sakladığınız abur cuburları yemek yerine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun, hayatın ritminde.

0: lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Düzenli olarak kullandığımız bazı eşyalar var. Sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş hanımlar, beyler. Şimdi yeni haftaya başlarken, ayın 17'si gelmişken değiştirmemiz gereken eşyaları da hatırlatmış olayım yazın ortasında. Diş fırçası en az günde 2 kere kullanıyoruz. En fazla 2-3 ay kullanılması gerekiyor. Yatak çarşafları mutlaka her hafta değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle yastık kılıflarını 2 günde bir değiştireceksiniz. Yüzünüze en çok temas eden makyaj fırçaları, süngerler, onları da sık sık temizlemek, yıkamak ya da düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin de fazlasıyla bakteri barındırdığını unutmayın. Süngerlerinizi sık sık değiştirmekten tarih vermemişler. Kullanım sıklığına göre değişiyor. Nemli olduklarından dolayı bakterilere çabuk üreten el yüz havlularını da mutlaka her gün değiştirmek gerekiyor. Haberiniz olsun. Peki, gününüz mis gibi, pazartesiniz tertemiz başlasın.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

yepyeni bir haftayı karşılarken müzik dünyasındaki yeniliklerden de bahsedelim. Ümit Sayın'ın 33. yıl projesinin yeni konuğunu hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz. Kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı o unutulmaz şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor Ümit Sayın. Bu kez Sana Dargınım şarkısında güçlü ses ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan Ümit Sayın'a eşlik ediyor. Sonra duymadık demeyin. Görürseniz ben de hatırlatmış olayım bu yeni paylaşımı, bu yeni şarkıyı Ümit Sayın'ın 33. yılını özel projesinin yeni yorumunda hatırlatmış olayım. Sana Dargınım Elif Buse Doğan'la birlikte yeniden paylaşıldı. Dinleyeceğiz tabii çok sevdiğiniz şarkılar var hayatın ritminde. Radyonuzun sesini kısamayacağınız en hitlerle pazartesi keyiflenmeye devam etsin. Mutlu haftalar.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Ağustos'un 17'si geldi. Bundan sonrası Eylül, Ekim, mevsim geçişi derken bağışıklığa dikkat etmek lazım. Bağışıklığı korumak için şimdiden dikkat etmek lazım yediklerimize. Özellikle tatlı sevenler, şeker sevenlerin şekeri abartmaması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, şekerli içeceklerin, ki yaz mevsiminde çok fazla tüketiyoruz, tatlıların, yoğun işlenmiş gıdaların sağlıklı beslenme düzenini bozduğunu, dolayısıyla bağışıklığınızı da bozduğunu söylüyorlar. İşte sofradaki o tatlı alışkanlık tatsız sonuçlar ortaya çıkartabilir demişler. Bağışıklığınızı şimdiden korumak isterseniz şekeri kısmayı ihmal etmeyin diyelim. Biz günü tatlandıralım en sevdiğimiz şarkılarla.

0: Bodrum ve Lastik Servisi ve 7/24 Yol Yardım Hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

dikkat ediyorum da son zamanlarda insanlar psikologlara, psikiyatrlara vakit harcamıyorlar. Daha doğrusu para harcamıyorlar diyeceğim. Ne de olsa ellerinin altında yapay zeka asistanları var. Onlara soruyorlar akıllarına ne gelirse, sağlıkla ilgili, ruhsal problemlerle, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılarla alakalı hep yapay zeka ile dertleşiyor arkadaşlarım. Yani aranızda kaç kişi bunu yaptı bilmiyorum ama uzmanlar yapay zeka ile dertleşmenin çok da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Çünkü en yakın dostunuzmuş gibi davranıyor size. Hep haklı çıkartıyor ama duygusal dengenizi bozuyor diyorlar. Yapay zeka ile dertleşmenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Sonra söylemedi demeyin. En iyisi siz mutlaka konunun uzmanına danışın. Yapay zeka sizi hep haklı gördüğü için sonuçlar çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Dertleştiğiniz mevzuları çözemeyebilirsiniz. Aman dikkat diyelim. Hayat her zaman bizim istediğimiz ya da yapay zekanın çözümlediği gibi olmuyor nasıl olsa.

Yeni bir haftayı karşılamışken bu güzel pazartesi gününde de yine bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık bu güzel iki saat boyunca. Hafta içi her gün günün iki saatini birlikte paylaşıp günü daha çekilebilir hale getiriyoruz. Unutmayın, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

biz mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ve bu çok güzel günde, hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Öğle Mastan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı ve koltuklarınıza yaslanın. Görüşürüz karnavala.

Aslında sıcaklardan falan çok şikayet ediyoruz ama bir taraftan da baktığımda gezmeden de duramıyoruz yani. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti'nden bir haberim var. Gece müzeciliğine başlandı biliyorsunuz, çok da iyi oldu. Çünkü gündüz saatlerinde sıcaklık değerleri çok yüksek. Akşam gece saatleri bir nebze olsun daha serin bir havadayız. Güneş battıktan sonra ziyaretçi akınına uğruyormuş. Ören, Efes Ören yeri gece saatlerinde tam 213.192 kişi ziyaret etmiş. Yalnızca Temmuz ayında ziyaretçi sayısı 156.528'e ulaşmış durumda.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: iki ya.
1: Haftanın bence önemli haberlerinden bir tanesi, zira tarih yeniden yazılabilir. Yeni bulgular Amazon'da sömürge öncesi dönemde beklenenden çok daha kalabalık ve gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını kanıtlıyor. Yani eski çok daha eskiydi ve çok daha kalabalıktı. Belki de çok önce medeniyet başladı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

0: kendi mahzun.
1: Sürekli kaygı ve yoğun stresle mücadele ediyorsanız gerçekten zor durumdasınız. Hoş yüksek sıcaklıklar, ekonomik sorunlar falan derken işlere yetişme kaygısı, her şey kaygımızı artırıyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Jen Goodream, kendisi bir travma uzmanı, yoga, doğayla vakit geçirmek, yaratıcı faaliyetler ve özellikle dansın sinir sistemini sakinleştirmede yardımcı olabileceğini söylüyor. Yani bedeni neşeyle harekete geçirmek gerek. Oh,

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Öyle. Kaygıyı, stresi azaltmak için neler yapıyoruz neler. Ben de özellikle gece yattım mı meditasyon falan yapayım diyorum. Daha çok uykum kaçıyor. Yani bazılarına gerçekten işe yaramıyor ama bazıları da gerçekten faydasını görüyor yani. Çok güzel bir albüm oldu bence Mustafa Sandal'ın Saygı albümü. Hangi şarkıyı çalacağımızı bilemiyoruz. Hepsi çok güzel yorumlanmış. İki tas çorba benim favori şarkılarımdan bir tanesidir. Hadi gelin dinleyelim.

gerçekten gardırobumuz çok dolu, özellikle bazılarımızın. Ve uzmanlar hep söylüyorlar, ne kadar çok eşyayı hayatınızdan azaltırsanız aslında o kadar ferah, o kadar kendinizi iyi hissediyorsunuz. Dolayısıyla önce bir giymediklerimizi bir ayıralım. Ardından sonbahara ve kışa bence hazırlanmaya başlayalım. Peki sonbahar 2026'da neler popüler olacak derseniz, aslında geçtiğimiz yıldan göz kırpıyordu değil mi? Tereyağı sarısı. Durduk yere bize mutluluk veriyormuş. Ya da çikolata kahvesi. Oversize trench coatlar. Süet sezonun yıldızı olacakmış. Geniş paça pantolonlar. Diz altı çizmeler. Kat kat giyinme. Büyük çantalar. Ekose desenler ki ben hiç sevmem. Bu arada sessiz lüks de son 2 yıldır hayatımızda biliyorsunuz. Gösterişli logolar yerine kaliteli kumaşlar ve sade çizgiler de genelde tercih ediliyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ay ne güzel bir sürpriz yaptı değil mi bize Salih Bademci? Zaten çok sevdiğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Üzerine de bu eğlenceli şarkıyı söyledi. Yürü ya kulum. 12 Ağustos'ta da tam bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve 100 yıl aşkın bir aradan sonra tam güneş tutulması yeniden İspanya semalarında izlenecekmiş. Uzmanlara göre bu Avrupa'nın son yılların en dikkat çekici gök olaylarından biri. Üstelik heyecan bununla da sınırlı değil. Gelecek yıl yaşanacak tam güneş tutulmasının daha uzun sürmesi bekleniyor. Bence şimdiden takvimlere not alın.

teker. Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande yoğun ilgi ve kamuoyu baskısı nedeniyle bir süre gözlerden uzak kalacağını açıklamış. Sanatçı turnesine sona ermesinin ardından kamuya açık etkinliklere ara veriyor. Yeni albümünün yayınlanmasıyla birlikte dış görünüşüne yönelik yorumların yeniden gündeme gelmesi bu kararı almasında etkili olduğu konuşuluyor. Bir süre dinlenecekmiş. Özel hayatına odaklanacakmış. Gerçekten de öyle. Yani ne zaman sosyal medyaya girsem ünlü şarkıcının fotoğrafları yıllar öncekilerle kıyaslamalarına denk geliyorum. O da defalarca açıkladı aslında sağlıklı besleniyorum diye. Evet belki bir tık böyle sağlıksız görünüyor olabilir. Ama bu kadar çok eleştiriye de maruz kalmak gerçekten ünlü şarkıcının bence bir hayli sinirlerini bozdu. O da defalarca açıkladı aslında sağlıklı besleniyorum diye. Evet belki bir tık böyle sağlıksız görünüyor olabilir. Ama bu kadar çok eleştiriye de maruz kalmak gerçekten ünlü şarkıcının bence bir hayli sinirlerini bozdu.

0: kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden. Duyuyor musun bize şarkılar?

Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk herhalde. Tatile çıkmak bile bizi çok dinlendirmiyor. Özellikle çok yoğun bir sektörde çalışıyorsanız tatilde bile aklınız işte güç de olabiliyor. Bir de mesai arkadaşlarınız, patronunuz var tabii. Misal tatildesiniz. Yine de o telefon çalıyor, o mesaj geliyor değil mi? Aynı sıkıntıları Avrupalılar da yaşıyor. Avrupa'da yapılan yeni bir araştırma çalışma hayatının giderek özel yaşama taşındığını ortaya çıkardı. 5 çalışandan biri mesai saatleri dışında ayda birçok kez işle ilgili telefon ya da mesaj aldığını söylüyor. Yani sürekli ulaşılabilir olma kültürü çalışanların dinlenmesini zorluyor. Stres seviyesini artırıyor. İş yaşam dengesini olumsuz etkiliyor. Yani görünen o ki işten çıkmak artık her zaman işi geride bırakmak anlamına gelmiyor. Keşke değil mi işimiz bittiğinde o telefonu kapatabilsek ama çok da mümkün değil.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Doğa bazen öyle sürprizler hazırlıyor ki yok artık dememek elde değil. Mesela kendi kendine hareket eden kayalar. Kimse dokunmuyor ama yıllar içinde çölün iz bırakarak yer değiştiriyorlar. Bir başka köşede ise su bildiğiniz mavi değil, kan kırmızı akan şelaleler. Mavi lavlar, pembe göller, taşlaşan şimşek izleri, ateş saçan dağlar. Dünyamız bilim insanlarını bile hayrete düşüren doğa olaylarıyla dolu. Üstelik bunların çoğu tamamen doğal süreçlerinde sonucu. Demek ki bazen en büyük macera dünyaya biraz daha dikkatli bakmakta saklı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, ülkemiz çok güzel. Gezmeyi, seyahat etmeyi de dünya insanları zaten çok seviyor. 2026'nın turizm verilerine bakalım. İlk çeyrekte Avrupa tam 130 milyon uluslararası ziyaretçi yağlamış. Listenin zirvesinde İspanya var. Güneşli sahilleri ve tarihi yine en çok tercih edilen destinasyon olmayı başardı. Malum tam güneş tutulması da yaşanacak. Türkiye derseniz güzel haber şu ki ülkemiz en çok rezervasyon yapılan ülkeler arasında 7. sırada. Yani dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezgin rotasını Türkiye'ye eklemeye devam ediyor. Artık Ege'ye mi gidiyorlar? Kapadokya'nın balonlarına mı? Karadeniz'in yaylalarına mı? Akdeniz'in altın kumsallarına mı? Orasını bilemiyoruz.

0: Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün. Aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey, yeah. Spanky. Hey.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel, bu keyifli hafta başlangıcında günden daha fazla keyif almak isteyenler için bugünün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugünün en sevilen şarkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir pazartesi. Güzel bir başlangıç olsun pazartesiye. Mutlu haftalar.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

için hava sıcaklıklarının maksimum seviyede olduğu günlerde, yaz aylarında özellikle spor yapmayı bırakmak istemiyorsanız eğer, bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Sık sık bahsediyorum ama hadi hafta başında bir kez daha hatırlatmış olayım. Sıcaklıklara rağmen rutininizi aksatmak istemiyorsanız eğer, sıcak çarpması, performans düşüşü, sıvı kaybını önleyebilmek için atlamamanız gereken adımları hatırlatayım. Egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, susamayı beklemeyin diyorlar. Tabii spor saatlerini doğru seçmek de önemli. Sabahın erken saatleri ya da akşam saatlerini tercih etmekte fayda var. Sakın güneşin altında spor yapmayın. Uygun kıyafetler seçtiğinizde, böyle açık renkli, hafif teri uzaklaştıran spor kıyafetler tercih ettiğinizde, şapka ve güneş gözlüğü kullandığınızda açık havadaysanız daha faydalı olacak. Temponuzu hava koşullarına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin. Açık havadaysanız güneş koruyucu kreminizi sürün ve vücudunuzu mutlaka deneyin. Başınız dönüyorsa, baş ağrısı, halsizlik, kas krampları, sersemlik varsa hemen egzersizi bırakıp serin bir yere geçip sıvı almaya bakın diyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Yeni haftaya sporla başlayanları hatırlatmış olalım.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Daha önce sabah işe giden erkeklerin evde kalan eşleriyle alakalı bir haber okumuştum size. Yani evden çıkmadan önce eğer eşinizi öpüp de işe gidiyorsanız çok daha uzun yaşadığınızı söylemişlerdi sevgili beyler. Şimdi de saçları dökülenlere, kel kalmak istemeyen beylere özel bir araştırma var. Öyle ki eşlerini gerçekten seven ve eşlerinin tavsiyelerine gerçekten uyan erkeklerin asla kel kalmadığını söylüyorlar. Yani buradan şu sonucu çıkartıyorum. Kel erkekler eşlerinin sözünü dinlemiyorlar mı yoksa? Geç kalmadıysanız eğer, saçlarda açılma başlamadıysa, henüz yolun başındayken sevgili beyler, eşinizin sözünü dinlemeyi ihmal etmeyin ve gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun hayatınızda ki saçlarınız dökülmesin diyorlar. Kelliğin de çaresini bulmuşlar. Artık uygulaması size kalmış.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda bakıyorum da anne baba olma sayısı, ebeveyn olma isteği gittikçe düşmeye başladı. Peki kaç çocuğunuz var? Şöyle bir soralım. En azından iki çocuğunuz varsa çocuklarınız arasında sevgi konusunda ayırt etmediğinizi düşünüyorum sevgili ebeveynler, anne babalar. Fakat anne ve babaların çoğu ben çocuklarımı asla ayırmıyorum deselerdi mutlaka bir favori evladı oluyormuş annenin ya da babanın. Neyse, iyi ki tek çocuğum var diye düşünüyorum bazen. Yok, asla ayırt etmezdim ama yapılan araştırmalar en az iki çocuğu olan ebeveynlerin bir çocuğunu diğerine göre daha fazla sevdiğini ortaya çıkartmış. Hepinizi eşit seviyorum, ben çocuklarımı asla ayırmam cümlesinin bir efsane olduğunu iddia ediyorlar bu araştırmada. İstatistikler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki sosyologlar tarafından ortaya çıkartılmış. Annelerin %70'i, babaların %74'ü bir çocuğunu daha fazla seviyormuş. Açıkça öncelik veriyormuş belli etmemeye çalışsa da. Yok, asla evlat ayrımı yapmayız kesinlikle. Ama yani hani huylar, genler, benzerlik vesaire, belki birini daha fazla seviyor olabilirsiniz. Gönül bu. Bazen kimi daha fazla seveceğimizi biz belirlemiyoruz ne de olsa.

biraz Hollywood'a, beyaz perdeye bakalım acaba Hollywood cephesinde ne haberler var diye bakmışken, Barbie filminin devamı için harekete geçmiş olsa da ekip maaş krizi şimdilik yapıma engel olmuş. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in 6 farklı teklifi geri çevirdiği konuşuluyor ki Barbie 2 filmi sansasyonlarla konuşulmaya başlandı. İlk film biliyorsunuz gişede çok yüksek bir başarı elde etmiş olsa da devam filminin maaş görüşmeleri askıya alınmış. Yönetmen Greta Gerwig orijinal senaryo üzerindeki çalışmalarıyla Oscar adaylığı alan Noah Baumbach'ın devam filmi üzerinde plan yaptıkları doğrulandı ama yeni haberlere göre Margot Robbie, Ryan Gosling ve diğer başrol oyuncuları yüksek maaşları film şirketinin ödememesi sebebiyle henüz film askıya alınmış, teklifler reddedilmiş gibi duruyor. Şimdilik Barbie 2 filminin maaş ödemeleri konusunda ümit ediyorum. Barbie 2 filminin

Pazartesi diyor uzmanlar, stresin, kaygının en yoğun olduğu gün. Öyle mi gerçekten? Bence yaşadığımız her gün kaygı karşımıza çıkabilir. En ummadığımız anda kendimizi kaygılı hissedebiliriz, sadece pazartesileri değil. İşte nerede, ne zaman geleceği belli olmayan kaygılı ruh halini hafifletmenin doğal yollarından bahsedeceğim size. Biraz aktif olduğunuzda, yani sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, zihinsel sağlığınız için de spor yaptığınızda kaygının üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Fazla kafein alımının kaygıyı arttırdığı söyleniyor. Kafein aslında sinire ve gerginliğe de sebep olabiliyor. Hep faydalarından bahsediyoruz ama kafein alımını sınırladığınızda kaygı seviyeniz de düşecek. İyi bir gece uykusu en önemlisi. Yatakta televizyonu izlemediğinizde, telefonu, tableti bir kenara bıraktığınızda, yatmadan önce çok fazla öğünler, fazla kafeinli içecekler tüketmediğinizde de kaygıyı azaltabilirsiniz. Tabii dengeli beslenmek lazım. Bir de aromaterapiden faydalanın diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Bergamot, lavanta, adaçayı, greyfurt, ylang ylang özellikle anksiyete için, kaygı için birebir. Peki, kaygısız bir gün için onlar söylememiş ama ben hatırlatmış olayım. Radyonuzun sesinde kısmayın kulağınız, hayatın ritminde olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Sosyal medya kullanımı konusunda, abur cubur tüketimi konusunda anneler, babalar çocukları çok fazla sıkıştırıyorlar ama anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıktı. Büyük bir ihtimalle sevgili ebeveynler, bizi dinleyen büyükler bir kenarda, köşede, çekmecede sizin de abur cuburlarınız var değil mi? Çikolatalar, gofretler, cipsler bir yerde saklanıyor çocuklar görmesin diye. Gizli abur cubur yiyen ebeveynler var. Çocuklar, bence siz nasıl denetleniyorsanız anne ve babalarınız tarafından, siz de bence ebeveynlerinizi denetleyin. Çünkü anne ve babaların da gizlice abur cubur tükettiği ortaya çıkmış. Ben de bu gizli bilgiyi vermek istedim. Peki pazartesiniz keyifle devam etsin diye o sakladığınız abur cuburları yemek yerine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun hayatın ritminde.

düzenli olarak kullandığımız bazı eşyalar var. Sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş hanımlar beyler. Şimdi yeni haftaya başlarken, ayın 17'si gelmişken değiştirmemiz gereken eşyaları da hatırlatmış olayım yazın ortasında. Diş fırçası en az günde 2 kere kullanıyoruz. En fazla 2-3 ay kullanılması gerekiyor. Yatak çarşafları mutlaka her hafta değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle yastık kılıflarını 2 günde bir değiştireceksiniz. Yüzünüze en çok temas eden makyaj fırçaları, süngerler, onları da sık sık temizlemek, yıkamak ya da düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin de fazlasıyla bakteri barındırdığını unutmayın. Süngerlerinizi sık sık değiştirmekten tarih vermemişler. Kullanım tıklığına göre değişiyor. Nemli olduklarından dolayı bakterileri çabuk üreten el yüz havlularını da mutlaka her gün değiştirmek gerekiyor. Haberiniz olsun. Peki, süngerler, onları da sık sık temizlemek, yıkamak ya da düzenli olarak değiştirmek gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin de fazlasıyla bakteri barındırdığını unutmayın. Süngerlerinizi sık sık değiştirmekten tarih vermemişler. Kullanım tıklığına göre değişiyor. Nemli olduklarından dolayı bakterileri çabuk

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

yepyeni bir haftayı karşılarken müzik dünyasındaki yeniliklerden de bahsedelim. Ümit Sayın'ın 33. yıl projesinin yeni konuğunu hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz. Kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı o unutulmaz şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor Ümit Sayın. Bu kez Sana Dargınım şarkısında güçlü ses ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan Ümit Sayın'a eşlik ediyor. Sonra duymadık demeyin. Görürseniz ben de hatırlatmış olayım bu yeni paylaşımı, bu yeni şarkıyı Ümit Sayın'ın 33. yılına özel projesinin yeni yorumunda hatırlatmış olayım. Sana Dargınım Elif Buse Doğan'la birlikte yeniden paylaşıldı. Dinleyeceğiz tabii çok sevdiğiniz şarkılar var hayatın ritminde. Radyonuzun sesini kısamayacağınız en hitlerle pazartesi keyiflenmeye devam etsin. Mutlu haftalar.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Ağustos'un 17'si geldi. Bundan sonrası Eylül, Ekim, mevsim geçişi derken bağışıklığa dikkat etmek lazım. Bağışıklığı korumak için şimdiden dikkat etmek lazım yediklerimize. Özellikle tatlı sevenler, şeker sevenlerin şekeri abartmaması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, şekerli içeceklerin, ki yaz mevsiminde çok fazla tüketiyoruz, tatlıların, yoğun işlenmiş gıdaların sağlıklı beslenme düzenini bozduğunu, dolayısıyla bağışıklığınızı da bozduğunu söylüyorlar. İşte sofradaki o tatlı alışkanlık tatsız sonuçlar ortaya çıkartabilir demişler. Bağışıklığınızı şimdiden korumak isterseniz şekeri kısmayı ihmal etmeyin diyelim. Biz günü tatlandıralım en sevdiğiniz şarkılarla.

dikkat ediyorum da son zamanlarda insanlar psikologlara, psikiyatrlara vakit harcamıyorlar. Daha doğrusu para harcamıyorlar diyeceğim. E ne de olsa ellerinin altında yapay zeka asistanları var. Onlara soruyorlar akıllarına ne gelirse, sağlıkla ilgili, ruhsal problemlerle, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılarla alakalı hep yapay zeka ile dertleşiyor arkadaşlarım. Yani aranızda kaç kişi bunu yaptı bilmiyorum ama uzmanlar yapay zeka ile dertleşmenin çok da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Çünkü en yakın dostunuzmuş gibi davranıyor size. Hep haklı çıkartıyor ama duygusal dengenizi bozuyor diyorlar. Yapay zeka ile dertleşmenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Sonra söylemedi demeyin. En iyisi siz mutlaka konunun uzmanına danışın. Yapay zeka sizi hep haklı gördüğü için sonuçlar çok da istediğiniz gibi olmayabilir. Dertleştiğiniz mevzuları çözemeyebilirsiniz. Aman dikkat diyelim. Hayat her zaman bizim istediğimiz ya da yapay zekanın çözümlediği gibi olmuyor nasıl olsa.

yeni bir haftayı karşılamışken bu güzel pazartesi gününde de yine bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık bu güzel iki saat boyunca. Hafta içi her gün günün iki saatini birlikte paylaşıp günü daha çekilebilir hale getiriyoruz. Unutmayın, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.